0: Kemoldu.com.
1: Şaşkınım secreto solo tengo que escuchar.
0: Kemoldu.com.
1: Hoy me perdono.